0: Vay. Namı koka çok hoşsile, merkul hoşsile, afat hoşsile, sıvık hoşsile, çapık hoşsile, çelenk hoşsile, vazif şarı ediyor ağlam arkan yaşa bu tebiye muhbar bitini, vay. Namı koka acil elmala bafet mi sor bir bafet, elmala bafet mi kol bu kol edişini, vay. Meli ay fatmı demini parça bir bini, tabi de sekali farhudan asarları kurtarmayı.
1: Vay.
0: Hamara sile ay da kuremini o bana da kuremini mazini hatu versin bela badı da aşk ala ferizi la vakı zukur dedim ala ali khat evde çekhat basini vazde dünya var nilk ala ferizi vada kuşu muhami abdala gavuk daha katı ve ayfı bedene muhami abdala gavuk nevelini beli haşa ve divana hazır diyaret el kucuk e kulamani enel ayyidu merşakı merkaz etmine

0: Talk Radio #5.be #5.ne.
1: Radio Duhok. Kurtiyen dengu basa. Dehena peşkeş kiran.